0: hena hapo shetero ena ile ile hamu hakwaya okala wera oyara mu hakumulu pale kono ire sole lo vandria huva weyo amusi awe animalo kalaka nawe pale
1: imeshe mzira
0: loko ni mosa konni panya nne thalaliwe ne bararuva.